0: Bango na, kag magkape.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.